Takar show show la sorba tabya, ma de jo jo yili tonya, kese chula sorba tabya, or di pe ma yila gomya, shere se la sorba tabya, takar show show di.